0: Bizim hayatta bilgi ve nazıya kaçın o düzgü bir şart hayatta Ford Boyd Nafkı
1: Gözendi. Ben düz olarak hangi düz hayatta?

0: Zaten aldım zaten.
1: Ben tekrar tekrar özel olarak bir başlam ve tekrar sayıda harcam ve tekrar sayıda antrenim ve tekrar sayıda problem mekanik.
0: Thanks. For the 2000, I am not successful. I am not successful. I am not successful. I am not successful.